Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret.
1: Karşısı Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, Senden Uzak albümündeyiz. Şarkımız saatte.

90'lı yıllarda hayatımıza giren isimlerden bir tanesi de Kenan Doğulu'ydu ve 1993 yılında yayınlamış olduğu Yaparım Bilirsin albümünden dinlediğiniz şarkı Tek Kürekçim. Retro'ya devam ediyoruz.

şarkılar yeniden coverlandı. Hala bu şarkıları dinliyoruz. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık Değilim, Olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün 81 ilin valisiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Bakan Bolat'ın hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği ve gelecek dönemde yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu bildirildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatlığını üstlenen Şahin Can Güleç, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örneklerinin dosyaya dahil edildiğini söyledi. Can Güleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için başvuruda bulunulduğunu, bu taleple ilgili henüz işlem yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu.
2: Spor.
1: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
3: Bugün 13 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Baharlı'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bin aşkın seyirciyle tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatipi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
2: Hava durumu.
3: Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 29, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın, çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka
0: yerde. Sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Sepeti'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram, Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton, Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte.

13 Ağustos 2026 güzel bir Perşembe günü ve bu Perşembe gününde Gül Güne Gül'le tam da zamanında radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı. Hoş geldiniz.

bazı şeyler şu anda hayatımızın bir parçasıymış gibi görünse de aslında onlara ulaşmak bir zaman önce çok zormuş. Bugün size kokuları anlatmak istiyorum. İnsanoğlu güzel kokabilmek için tarih boyunca neler denemiş dersiniz? Neler var, neler anlatacaklarımın arasında. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Şimdi bugün size kokunun tarihinden bahsedeceğimi söylemiştim. İnsanoğlu güzel kokmak adına tarih boyunca birbirinden enteresan reçeteler denemiş. Hiç düşündünüz mü balina dışkısının güzel kokabileceğini? Peki ya insanlar ne zamandan beri geyik vücudunun içindeki bir keseden koku yapıyor dersiniz? Sandal ağacı ve gül yaprağı gibi kokulu maddelerden birkaç damla esans çıkarabilmek için ne kadar ham madde harcandığını biliyor musunuz peki? Toplumlar farklı farklı ve farklı nesiller, farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Türk toplumunda farklı medeniyetlerin ışığında koku alışkanlıkları nasıl değişti derseniz bununla da alakalı tabii ki 2-3 cümle kurarım size. Bugün sizi kokuların serüvenine doğru sihirli bir yolculuğa çıkarıyorum şarkıların sonrasında birlikteyiz.
1: Madem bize ölmüyordun rolde.

Bugün kokuları konuşuyoruz. Şimdi tarih boyunca insanlar aslında hep güzel kokmayı istemişler. Bunu yazılı kaynaklarda buluyoruz. Tabii bu güzel koku göreceli bir şey. Kimi insanların hoş bulduğu bir kokuyu, kimi insanlar çok ağır bulabiliyor biliyorsunuz. Günümüzde de durum böyle. Kokunun iyi veya kötü olmasını insanlar genellikle aslında toplumlardan öğrenmişler. İşte bu yüzden de farklı toplumlar, farklı nesiller ve farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Koku üretiminin atasının yine her şeyde olduğu gibi Mezopotamyalılar olduğunu söyleyebilirim size. Hatta eski kaynaklar diyor ki dünyanın ilk esansını Babilli bir kimyager hazırlıyor. Milattan önce 2000'lerde yaşayan Taputi adında bir kadının aynı zamanda dünyanın ilk kimyageri olduğu da söyleniyor. Çiçek, yağ, yer bademi, mür ve balsam kullanılmış. Taputi'den sonra esans çıkarma işlemleri bir sistematiğe oturmaya başlamış ve insanlar aslında yeni yeni kokuları da keşfe çıkmışlar. Peki sürecin sonunda

Diyor ki dünyanın ilk esansını Babilli bir kimyager hazırlıyor. Milattan önce 2000'lerde yaşayan Taputi adında bir kadının aynı zamanda dünyanın ilk kimyageri olduğu da söyleniyor. Çiçek, yağ, yer bademi, mür ve balsam kullanılmış. Taputi'den sonra esans çıkarma işlemleri bir sistematiğe oturmaya başlamış ve insanlar aslında yeni yeni kokuları da keşfe çıkmışlar. Peki sürecin sonunda

söyleniyor. Çiçek, yağ, yer bademi, mür ve balsam kullanılmış. Taputi'den sonra esans çıkarma işlemleri bir sistematiğe oturmaya başlamış ve insanlar aslında yeni yeni kokuları da keşfe çıkmışlar. Peki sürecin sonunda...

Günegül'le de bugün kokuların tarihini konuşuyoruz şimdi. Şöyle bir tarihin ilk zamanlarına baktığımızda doğu medeniyetinin kokularda biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hint diyarları gibi Doğu ve Güney Asya memleketlerinde tütsüler oldukça sık kullanılıyor. Şahısların değil de aslında genel olarak hanelerin hoş kokması sağlanıyor o dönemde. Antik dönemlere bakacak olursak Mısır ve Yunan medeniyetlerinde çiçek kokuları çokça kullanılmış. Ama miladın başlarından itibaren Orta Doğu kültürü kokuların bir anda yükselişe geçmesine sahne oluyor. Üstelik bu kokular diğer medeniyetlerin kullandığı çiçek kokularının aksine çok farklı ham maddelerden de üretiliyor.

Özellikle misk ve amber. Bu farklı kokulardan en bilineni. Misk kokusu boynuzsuz iki adet sivri dişi olan oldukça nadir bir geyik türünden elde edilir. Bilmiyorum daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Bu geyiğin sadece erkek üyelerinde testislerinin biraz yukarısında bir kese bulunuyor. Bu kesenin içinde biriken muskon maddesi misk kokusunun da ana maddesi. Aslında erkek geyik bu maddeyi dişisine çiftleşme sinyalleri vermek için kullanıyor. Erkeğin salgıladığı hormonlar sayesinde bu kesede biriken muskon maddesi geyiğin idrarına karışıyor ve idrar kokusundaki kokuyu algılayan dişi erkeğin de çiftleşmek için hazır olduğunu anlıyor. Ama bu muskon maddesinin misk kesesinden alınabilmesi için geyiğin maalesef öldürülmesi gerekiyor. Ve bu hayvanların nesli neredeyse tehlike altında. İşte bu yüzden birkaç yüzyıldır bu geyiklerin avlanması yasak olsa da misk kokusu sentetik olarak hala üretiliyor ve kullanılıyor.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün 81 ilin valisiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Bakan Bolat'ın hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği ve gelecek dönemde yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu bildirildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatlığını üstlenen Şahin Can Güleç, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örneklerinin dosyaya dahil edildiğini söyledi. Can Güleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için başvuruda bulunulduğunu, bu taleple ilgili henüz işlem yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu.
2: Spor. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen Fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Ciomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
13: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
12: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
14: Hayalinizdeki hızda

0: mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
14: Radyo Ülke.

0: seni.
1: Gülgüne Gül'le de bugün size kokulardan bahsediyorum. Kokuların tarihinden. Biraz da amber kokusundan bahsedeyim isterim. Bu kokunun ham maddesi ilginç çünkü hala ne olduğu tam olarak anlaşılabilmiş değil. Amber deniz yüzeyinden toplanan bazen böyle misket büyüklüğünde parçalar şeklinde bazen de yüzlerce kiloluk kütleler halinde bulunan değişik bir madde. Eski insanlar bu maddenin ya denizin dibinden kaynayan ve sudan hafif olduğu için yüzeye çıkarak donan yağlı bir madde olduğunu ya da bir deniz hayvanının çok da midenizi bulandırmak istemiyorum ama kusmuk veya dışkısı olduğunu ya da denizlerin uzak kıyılarında yetişen bir bitkinin reçinesi olduğunu veya bazı arıların yaptığı balın şiddetli yağmurlarla denize sürüklenip erimesi sonunda geriye kalan mum olduğunu düşünmüşler. Ama bugün biliyoruz ki amber maddesi ispermeçet balinaların bağırsaklarında oluşan bir sindirim atığı. Fakat tüm balinalarda doğal yollarla her daim üretilen bir madde midir yoksa bir hastalık sonucu mu balinaların dışkısında oluşur bilemiyorum.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Kokuların gizemli dünyasını anlatıyorum size. Öğüt ve sandal kokularını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kokular isimlerini çıkarıldıkları ağaçlardan alıyorlar. Bu iki ağaç diğer ağaçların aksine sadece çiçeklerinde değil aynı zamanda dallarının içindeki liflerin arasında da hoş bir koku barındırıyorlar ve kadim kültürlerde bu kokulara talep de oldukça yüksekmiş tarih boyunca. Bu kokuların üretimi aslında işte kolay değil. Mesela bir kilo gül yağı elde edebilmek için tonlarca gül yaprağı kullanmanız gerekiyor. Tabii sanayi devriminden sonra yavaş yavaş bu kokuların da sentetikleri biliyorsunuz üretilmeye başlanıyor ve bu zahmetli süreçler bir nebze olsa da ortadan kalkıyor. Bu kokular Türk toplumlarınca benimsendiği gibi Osmanlı'da da saray hayatında geniş bir yer kaplıyor. Bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait formülleri var mesela. Onu da konuşalım şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuların tarihini anlatıyorum. Az önce bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait parfüm formülleri olduğundan bahsetmiştim. Mesela Fatih Sultan Mehmet, paçuli, sedir ve sandal ağacı, tarçın, kehribar, gül, menekşe ve frezya gibi kokuları kullanırmış. Yavuz Sultan Selim'in kullandığı koku misk, kehribar, vanilya, kakaodan oluşurmuş. Kanuni Sultan Süleyman ise amber, sandal ağacı, misk ve vanilyadan oluşan bir koku kullanıyormuş. Şimdi kokular arasında en dikkat çekeni aslında 2. Abdülhamit'in cuma selamlığına gitmeden önce kullandığı ut ve gülden oluşan cuma selamlığı kokusu bugün hala insanlar tarafından kullanılan bir karışım. Hürrem Sultan böyle esansı güçlü olan çiçeklerin kokularını kullanırmış. Kullandığı esansın içine işte portakal çiçeği, karanfil, orkide, frezya, misk, gül ve nilüfer mutlaka katılmasını istermiş. Hatice Sultan, Hürrem Sultan'ın aksine biraz daha hafif kokular tercih ediyormuş. Sultan esansında bergamot, hanımeli, yasemin, gül hatmi, vişne, vanilya, zencefil, böğürtlen ve çikolata gibi böyle çok farklı karışımlar kullanıyormuş. Ayrıca biliyorsunuz kokuların da bir karakteri oluyor ve kendini tercih eden kullanıcısının biraz da ruhunu yansıtıyor. Mesela sedir ve sandal ağacı koku uzmanlarınca otoriter ve lider bir kişiliği simgeliyor. Bunların daha tatlı ve baharatlı bir kokusu var ve bakıldığında bu kokuları Fatih ve Kanuni'nin kullandığını görüyoruz. Daha otoriter bir sultan olan Hürrem Sultan'ın da kokulardaki tercihi güçlü olan kokulardan yana. Böyle naif bir kadın olan Hatice Sultan'ın ise tercihi daima hafif kokulardan yana olmuş.

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuları anlatıyorum. Şimdi Osmanlı saraylarında olduğu gibi Türk toplumu da uzun süre bu kokuları kullanmasına rağmen günümüzde Batı Avrupa kökenli kokular ve parfümler daha yaygın. Peki ama bu değişim nasıl gerçekleşti derseniz hemen o konuda da birkaç cümle edeyim. Türk toplumu biliyorsunuz uzun yıllar Doğu'ya ait kokuları kullanırken ne oldu da Batı'ya ait kokuları benimsemeye başladı? Bu noktada Lale Devri tabii ki giriyor devreye. Lale Devri ile beraber başlayan Batı'ya ilginin artışı büyük rol oynuyor bunda. Şimdi tabii ki bazılarınız soracaktır kokunun doğusu batısı mı olur diye. Ufak bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışayım. Öncelikle bu kokuları nasıl algılayabildiğimizle işe başlamak gerekiyor. Bizim herhangi bir kokuyu algılayabilmemiz için kokusunu alacağımız maddeye ait zerreciklerin bir şekilde burnumuza kadar ulaşması gerekiyor. İşte bu yüzden bu kokuları algılayabilmemiz için esanslara ait zerreciklerin havaya karışarak burnumuza ulaştırılması gerekiyor. Bunu sağlamak içinse koku özü oda sıcaklığında uçucu bir takım maddelerle karıştırılıyor. Bu sayede uçucu madde buharlaşırken kokudan ufak bir miktarını da havaya yayıveriyor. İşte böylece biz de kokuları algılıyoruz.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
20: Radyo.

Bu güzel şarkının sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kokuları konuşuyoruz. Şimdi az önce size kokuları nasıl algılayabildiğimizden biraz bahsetmiştim. Bir detay daha eklemek isterim. İntrom yetmediği için böyle yarıda kesiverdik. Doğu ve Batı kültürlerindeki kokularda genel olarak uçucu maddeler farklılık gösteriyor. Tabii kullanılan kokuların çeşitleri de aslında birbirinden farklı ve farklı yöntemler kullanılarak üretiliyorlar. Doğu kültüründe mesela uçucu madde olarak uçucu yağlar daha çok kullanılırken Batı kültüründe uçucu madde olarak etil alkol ve türevleri tercih ediliyor. Kolonya ve parfümün Batı kültürlerine ait kokular olduğu pek çok kişi tarafından bilinir ama ikisinin farkını tam olarak bilen çok azdır değil mi? O zaman sizi bu konuda da aydınlatayım. Şayet bir koku ürününün aroma miktarı %25'lere kadar ulaşıyorsa parfüm, %5 civarındaysa kolonya olarak adlandırılıyor. Parfümde kalıcı bir koku hedeflenirken kolonyada kokunun kalıcı olması çok da şart değil aslında.

0: Güme Gülle, Gülgüne Gülle. Radyo
1: Ülkü, Ülkü. Bu güzel ve sıcak günde birlikteliğimiz devam ediyor. Gülgüne Gülle'de kokuları konuşuyoruz. Şimdi programın başında da belirttiğim gibi Türk toplumunda batıya olan ilginin artmasıyla beraber bu yöneliş gücünü kokularda da aslında göstermiş bize. Biraz detaylandırmak isterim bu konuyu müsaadenizle. Tabii bu durum bir anda olmuyor. İlk başta hani her yeni şeye olduğu gibi batılı kokulara da Türk toplumu tarafından birazcık karşı çıkılıyor. Ama toplum gerek batılı parfüm tüccarlarının pazarlamalarıyla gerekse toplumun diğer üyelerinin bu kokuları kullanmaya başladığını görmesiyle batılı kokular birazcık benimseniyor. Hatta öyle ki batı kültürüne ait bir koku olan kolonyayı kendi kültürüyle harmanlayarak misafirlere ikram edilen bir şey haline getiriyor Türk toplumu. İşte farklı medeniyet yönelimleri koku alışkanlıklarını bile bu kadar etkileyebiliyor.

Söz konusu koku olduğunda anlatılacak çok hikaye var. Evet, antik Yunanlılar ve Romalılardan da biraz bahsetmek isterim size. Onlar için zeytinyağı en yaygın esans bileşeni olmuş tarihte. Ama tabii badem yağı gibi yağlar da kullanmışlar. Parfümcüler zeytinleri sıktıktan sonra muhteşem kokular yaratmak için farklı ağaç ve bitkiler kullanmışlar. Antik Roma'da erkekler parfümleri ve kokulu yağları çok seviyorlar. Bu parfümler aşk, işte ritüel, güzellik ve ticaretin bir parçası olarak kullanılıyor. Kıbrıs'ta bulunan tarihin en eski parfüm fabrikası Roma tapınakları için kokular üreten özel bir fabrika mesela. İşte nar kabuğu, tatlı mercan, köşk ve tarçın gibi bileşenlerin hepsi güzel Roma parfümlerine dönüşüyormuş o dönemlerde. Roma İmparatorluğu'nda parfümcüler her yıl yaklaşık 3000 ton tütsü yakıyorlarmış. Ayrıca antik Romalı zenginler tütsü buhurlarını banyolarında ve güzellik ritüelleri sırasında da kullanmışlar. Antik Romalılar yine eski Mısırlılara benzer bir şekilde reçineden yapılmış parfümlerle gömülüyorlarmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Sen gö-

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 13 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Baharlı'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bin aşkın seyirciyle tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatibi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 29, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: 18 ay.
1: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0.
7: Arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizi...

0: İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: İster
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.

0: Bugün 13 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Bahar'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bin aşkın seyirciyle tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatibi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 29, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık, şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo Pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler, engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, karbon yönetimi stratejilerin ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yer.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Basın toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak yukarı yönlü. 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.
2: Spor.
1: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen Fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her mesele.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram, Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton, Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam ya?

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: işte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli.
1: Çok

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

ama gözyaşı istemem, arkamdan ağlama, kırılırım sana geçen o mutlu yılları. Hep gülerek hatırla, gelsen söz ver bana.

ama gözyaşı istemem, arkamdan ağlama, kırılırım sana. Geçen o mutlu yılları hep gülerek hatırla, gelsen söz ver bana. Anılarda kalsın o şen kahkahalar, birlikte söylensin güzelim şarkılar. Arkamdan

Yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

0: Bugün 13 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Baharlı'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bin aşkın seyirciyle tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatipi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 29, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın, çok yakın. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: İndirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan, az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum, oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, senden uzak

90'lı yıllarda hayatımıza giren isimlerden bir tanesi de Kenan Doğulu'ydu ve 1993 yılında yayınlamış olduğu Yaparım Bilirsin albümünden dinlediğimiz şarkı Tek Kürekçim. Retro'ya devam ediyoruz. Yonca Evcimik ve Bandıra Bandıra ile

çıktı. Hala bu şarkıları dinliyoruz. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık Değilim, Olabilirim seçtim sizlere ve Mirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümündeyiz. Anla artıksa şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerde

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta
16: şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken, atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşanelerde pişen yemekler engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir, bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm, devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delilin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız, sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı, dedi. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Can pazarında yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken tahliye çalışması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bugüne kadar 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. Spor. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Yolunuz da açık olsun.
17: Radyo Ülke.
19: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

13 Ağustos 2026 güzel bir Perşembe günü ve bu Perşembe gününde Gül Güne Gül'le tam da zamanında radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı. Hoş geldiniz.

Bazı şeyler şu anda hayatımızın bir parçasıymış gibi görünse de aslında onlara ulaşmak bir zaman önce çok zormuş. Bugün size kokuları anlatmak istiyorum. İnsanoğlu güzel kokabilmek için tarih boyunca neler denemiş dersiniz? Neler var, neler anlatacaklarımın arasında. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Şimdi bugün size kokunun tarihinden bahsedeceğimi söylemiştim. İnsanoğlu güzel kokmak adına tarih boyunca birbirinden enteresan reçeteler denemiş. Hiç düşündünüz mü balina dışkısının güzel kokabileceğini? Peki ya insanlar ne zamandan beri geyik vücudunun içindeki bir keseden koku yapıyor dersiniz? Sandal ağacı ve gül yaprağı gibi kokulu maddelerden birkaç damla esans çıkarabilmek için ne kadar ham madde harcandığını biliyor musunuz peki? Toplumlar farklı farklı ve farklı nesiller, farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Türk toplumunda farklı medeniyetlerin ışığında koku alışkanlıkları nasıl değişti derseniz bununla da alakalı tabii ki 2-3 cümle kurarım size. Bugün sizi kokuların serüvenine doğru sihirli bir yolculuğa çıkarıyorum. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Madem.

Bugün kokuları konuşuyoruz. Şimdi tarih boyunca insanlar aslında hep güzel kokmayı istemişler. Bunu yazılı kaynaklarda buluyoruz. Tabii bu güzel koku göreceli bir şey. Kimi insanların hoş bulduğu bir kokuyu, kimi insanlar çok ağır bulabiliyor biliyorsunuz. Günümüzde de durum böyle. Kokunun iyi veya kötü olmasını insanlar genellikle aslında toplumlardan öğrenmişler. İşte bu yüzden de farklı toplumlar, farklı nesiller ve farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Koku üretiminin atasının yine her şeyde olduğu gibi Mezopotamyalılar olduğunu söyleyebilirim size. Hatta eski kaynaklar diyor ki dünyanın ilk esansını Babilli bir kimyager hazırlıyor. Milattan önce 2000'lerde yaşayan Taputi adında bir kadının aynı zamanda dünyanın ilk kimyageri olduğu da söyleniyor. Çiçek, yağ, yer bademi, mür ve balsam kullanılmış. Taputi'den sonra esans çıkarma işlemleri bir sistematiğe oturmaya başlamış ve insanlar aslında yeni yeni kokuları da keşfe çıkmışlar. Peki sürecin sonunda ne olmuş derseniz tabii ki konuşacağız.

Günegül'le de bugün kokuların tarihini konuşuyoruz şimdi. Şöyle bir tarihin ilk zamanlarına baktığımızda Doğu medeniyetinin kokularda biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hint diyarları gibi Doğu ve Güney Asya memleketlerinde tütsüler oldukça sık kullanılıyor. Şahısların değil de aslında genel olarak hanelerin hoş kokması sağlanıyor o dönemde. Antik dönemlere bakacak olursak Mısır ve Yunan medeniyetlerinde çiçek kokuları çokça kullanılmış. Ama miladın başlarından itibaren Orta Doğu kültürü kokuların bir anda yükselişe geçmesine sahne oluyor. Üstelik bu kokular diğer medeniyetlerin kullandığı çiçek kokularının aksine çok farklı ham maddelerden de üretiliyor. Özellikle misk ve amber. Bu farklı kokulardan en bilineni. Misk kokusu boynuzsuz iki adet sivri dişi olan oldukça nadir bir geyik türünden elde edilir. Bilmiyorum daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Bu geyiğin sadece erkek üyelerinde testislerinin biraz yukarısında bir kese bulunuyor. Bu kesenin içinde biriken muskon maddesi misk kokusunun da ana maddesi. Aslında erkek geyik bu maddeyi dişisine çiftleşme sinyalleri vermek için kullanıyor. Erkeğin salgıladığı hormonlar sayesinde bu kesede biriken muskon maddesi geyiğin idrarına karışıyor ve idrar kokusundaki kokuyu algılayan dişi erkeğin de çiftleşmek için hazır olduğunu anlıyor. Ama bu muskon maddesinin misk kesesinden alınabilmesi için geyiğin maalesef öldürülmesi gerekiyor. Ve bu hayvanların nesli neredeyse tehlike altında. İşte bu yüzden birkaç yüzyıldır bu geyiklerin avlanması yasak olsa da misk kokusu sentetik olarak hala üretiliyor ve kullanılıyor.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarından bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darı Sekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği bu yıl adeta şenlik havasında geçti. Yüzlerce yurttaşın akın ettiği etkinlikte uzay meraklıları için her nokta düşünülürken atmosfere çarparak görsel şölen oluşturan meteorlar ortak bir heyecanla izlendi. 7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Aşhanelerde pişen yemekler engellilik, yaşlılık ve sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yurttaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden hafta içi her gün yüzlerce eve 3 çeşit yemek düzenli olarak büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz ulaştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeleri, karbon yönetimi stratejileri ve başarı sağlamış uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket eden büyükşehir, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kenti bu yeni koşullara adapte etmek için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında hayata geçirdiği Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyükşehire sesini rahatlıkla duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyükşehire ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mola evleriyle de ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, mola evlerinde hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

0: seni.
1: Gül Güne Gül'le de bugün size kokulardan bahsediyorum. Kokuların tarihinden. Biraz da amber kokusundan bahsedeyim isterim. Bu kokunun ham maddesi ilginç çünkü hala ne olduğu tam olarak anlaşılabilmiş değil. Amber deniz yüzeyinden toplanan bazen böyle misket büyüklüğünde parçalar şeklinde bazen de yüzlerce kiloluk kütleler halinde bulunan değişik bir madde. Eski insanlar bu maddenin ya denizin dibinden kaynayan ve sudan hafif olduğu için yüzeye çıkarak donan yağlı bir madde olduğunu ya da bir deniz hayvanının çok da midenizi bulandırmak istemiyorum ama kusmuk veya dışkısı olduğunu ya da denizlerin uzak kıyılarında yetişen bir bitkinin reçinesi olduğunu veya bazı arıların yaptığı balın şiddetli yağmurlarla denize sürüklenip erimesi sonunda geriye kalan mum olduğunu düşünmüşler. Ama bugün biliyoruz ki amber maddesi ispermeçet balinaların bağırsaklarında oluşan bir sindirim atığı. Fakat tüm balinalarda doğal yollarla her daim üretilen bir madde midir yoksa bir hastalık sonucu mu balinaların dışkısında oluşur bilemiyorum. Verir hep.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Kokuların gizemli dünyasını anlatıyorum size. Öt ve sandal kokularını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kokular isimlerini çıkarıldıkları ağaçlardan alıyorlar. Bu iki ağaç diğer ağaçların aksine sadece çiçeklerinde değil aynı zamanda dallarının içindeki liflerin arasında da hoş bir koku barındırıyorlar ve kadim kültürlerde bu kokulara talep de oldukça yüksekmiş tarih boyunca. Bu kokuların üretimi aslında işte kolay değil. Mesela bir kilo gül yağı elde edebilmek için tonlarca gül yaprağı kullanmanız gerekiyor. Tabii sanayi devriminden sonra yavaş yavaş bu kokuların da sentetikleri biliyorsunuz üretilmeye başlanıyor ve bu zahmetli süreçler bir nebze olsa da ortadan kalkıyor. Bu kokular Türk toplumlarınca benimsendiği gibi Osmanlı'da da saray hayatında geniş bir yer kaplıyor. Bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait formülleri var mesela. Onu da konuşalım şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuların tarihini anlatıyorum. Az önce bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait parfüm formülleri olduğundan bahsetmiştim. Mesela Fatih Sultan Mehmet, paçuli, sedir ve sandal ağacı, tarçın, kehribar, gül, menekşe ve frezya gibi kokuları kullanırmış. Yavuz Sultan Selim'in kullandığı koku misk, kehribar, vanilya, kakaodan oluşurmuş. Kanuni Sultan Süleyman ise amber, sandal ağacı, misk ve vanilyadan oluşan bir koku kullanıyormuş. Şimdi kokular arasında en dikkat çekeni aslında 2. Abdülhamit'in cuma selamlığına gitmeden önce kullandığı ut ve gülden oluşan cuma selamlığı kokusu bugün hala insanlar tarafından kullanılan bir karışım. Hürrem Sultan böyle esansı güçlü olan çiçeklerin kokularını kullanırmış. Kullandığı esansın içine işte portakal çiçeği, karanfil, orkide, frezya, misk, gül ve nilüfer mutlaka katılmasını istermiş. Hatice Sultan, Hürrem Sultan'ın aksine biraz daha hafif kokular tercih ediyormuş. Sultan esansında bergamot, hanımeli, yasemin, gülhatmi, vişne, vanilya, zencefil, böğürtlen ve çikolata gibi böyle çok farklı karışımlar kullanıyormuş. Ayrıca biliyorsunuz kokularında bir karakteri oluyor ve kendini tercih eden kullanıcısının biraz da ruhunu yansıtıyor. Mesela sedir ve sandal ağacı koku uzmanlarınca otoriter ve lider bir kişiliği simgeliyor. Bunların daha tatlı ve baharatlı bir kokusu var ve bakıldığında bu kokuları Fatih ve Kanuni'nin kullandığını görüyoruz. Daha otoriter bir sultan olan Hürrem Sultan'ın da kokulardaki tercihi güçlü olan kokulardan yana. Böyle naif bir kadın olan Hatice Sultan'ınsa tercihi daima hafif kokulardan yana olmuş.

0: Gül güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel de yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesile.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuları anlatıyorum. Şimdi Osmanlı saraylarında olduğu gibi Türk toplumu da uzun süre bu kokuları kullanmasına rağmen günümüzde Batı Avrupa kökenli kokular ve parfümler daha yaygın. Peki ama bu değişim nasıl gerçekleşti derseniz hemen o konuda da birkaç cümle edeyim. Türk toplumu biliyorsunuz uzun yıllar doğuya ait kokuları kullanırken ne oldu da batıya ait kokuları benimsemeye başladı? Bu noktada lale devri. Tabii ki giriyor devreye. Lale devriyle beraber başlayan batıya ilginin artışı büyük rol oynuyor bunda. Şimdi tabii ki bazılarınız soracaktır kokunun doğusu batısı mı olur diye. Ufak bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışayım. Öncelikle bu kokuları nasıl algılayabildiğimizle işe başlamak gerekiyor. Bizim herhangi bir kokuyu algılayabilmemiz için kokusunu alacağımız maddeye ait zerrecikleri tabii ki giriyor devreye. Lale devriyle beraber başlayan batıya ilginin artışı büyük rol oynuyor bunda. Şimdi tabii ki bazılarınız soracaktır kokunun doğusu batısı mı olur diye. Ufak bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışayım. Öncelikle bu kokuları nasıl algılayabildiğimizle işe başlamak.

Bu güzel şarkının sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kokuları konuşuyoruz. Şimdi az önce size kokuları nasıl algılayabildiğimizden biraz bahsetmiştim. Bir detay daha eklemek isterim. İntrom yetmediği için böyle yarıda kesiverdik. Doğu ve Batı kültürlerindeki kokularda genel olarak uçucu maddeler farklılık gösteriyor. Tabii kullanılan kokuların çeşitleri de aslında birbirinden farklı ve farklı yöntemler kullanılarak üretiliyorlar. Doğu kültüründe mesela uçucu madde olarak uçucu yağlar daha çok kullanılırken Batı kültüründe uçucu madde olarak etil alkol ve türevleri tercih ediliyor. Kolonya ve parfümün Batı kültürlerine ait kokular olduğu pek çok kişi tarafından bilinir ama ikisinin farkını tam olarak bilen çok azdır değil mi? O zaman sizi bu konuda da aydınlatayım. Şayet bir koku ürününün aroma miktarı %25'lere kadar ulaşıyorsa parfüm, %5 civarındaysa kolonya olarak adlandırılıyor. Parfümde kalıcı bir koku hedeflenirken kolonyada kokunun kalıcı olması çok da şart değil aslında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Bu güzel ve sıcak günde birlikteliğimiz devam ediyor. Gül güne gülle de kokuları konuşuyoruz. Şimdi programın başında da belirttiğim gibi Türk toplumunda batıya olan ilginin artmasıyla beraber bu yöneliş gücünü kokularda da aslında göstermiş bize. Biraz detaylandırmak isterim bu konuyu müsaadenizle. Tabii bu durum bir anda olmuyor. İlk başta hani her yeni şeye olduğu gibi batılı kokulara da Türk toplumu tarafından birazcık karşı çıkılıyor. Ama toplum gerek batılı parfüm tüccarlarının pazarlamalarıyla gerekse toplumun diğer üyelerinin bu kokuları kullanmaya başladığını görmesiyle batılı kokular birazcık benimseniyor. Hatta öyle ki batı kültürüne ait bir koku olan kolonyayı kendi kültürüyle harmanlayarak misafirlere ikram edilen bir şey haline getiriyor Türk toplumu. İşte farklı medeniyet yönelimleri koku alışkanlıklarını bile bu kadar etkileyebiliyor.

Söz konusu koku olduğunda anlatılacak çok hikaye var. Evet, antik Yunanlılar ve Romalılardan da biraz bahsetmek isterim size. Onlar için zeytinyağı en yaygın esans bileşeni olmuş tarihte. Ama tabii badem yağı gibi yağlar da kullanmışlar. Parfümcüler zeytinleri sıktıktan sonra muhteşem kokular yaratmak için farklı ağaç ve bitkiler kullanmışlar. Antik Roma'da erkekler parfümleri ve kokulu yağları çok seviyorlar. Bu parfümler aşk, işte ritüel, güzellik ve ticaretin bir parçası olarak kullanılıyor. Kıbrıs'ta bulunan tarihin en eski parfüm fabrikası Roma tapınakları için kokular üreten özel bir fabrika mesela. İşte nar kabuğu, tatlı mercan, köşk ve tarçın gibi bileşenlerin hepsi güzel Roma parfümlerine dönüşüyormuş o dönemlerde. Roma İmparatorluğu'nda parfümcüler her yıl yaklaşık 3000 ton tütsü yakıyorlarmış. Ayrıca antik Romalı zenginler tütsü buhurlarını banyolarında ve güzellik ritüelleri sırasında da kullanmışlar. Antik Romalılar yine eski Mısırlılara benzer bir şekilde reçineden yapılmış parfümlerle gömülüyorlarmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Sen

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: dinlediğiniz
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Yolda, spora, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Her zaman her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA mobile girin.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
4: Radyo Ülke 24 saat

0: Kulunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Otogarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

nasılsın? Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke. Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman,
1: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: anlatacak dil kalmadı.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat.

batacak güneşi artık. Nelim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık?

Nasıl ıslak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.